Assalamu alaikum, hürmetli radyonluğçu aziz kardeşler. Anla otkanalı Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 27. sentyabrı yekşembe. Hazır Ankara vakti çüştünken saat 1, Ürümçü vakti çüştünken saat 4. Hürmetli radyonluğçular, anlatışlarımızın her günü Ankara vakti çüştünken saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti çüştünken saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta, Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık Uygur adresler arkalık bir vasıta anlayalım. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7 geçe, Ürümçü vakti etken saat 9'dan 13 boğan aralıkta kısık dolgun, 41 metre 7240 kilogörtüste sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyonluğçular.

Anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle Yeni İran'ın tüncü çağrıki Yıldızlar'ın yanırgan sada ve Nakşımız iki kadarlık programıyla bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulduğumuz bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari'ye riyasetçilik kılıyım.

Örpentlik radyo anlayışıyla hem de haberli anlayışıyla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezunlar tübendikçe. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, Uruş cinayetçilerinin oranının Birleşik Devletler Teşkilatı'nın biremez, belki sot mehkimsiz alır işgellikini tekitlep, ırkı kırgınçlık kıyallarının adalet alı da izap veriş gerektiğini bildirdi. İstanbul'da ötküzülgen 21. nöbetlik Mosiyat Halkara Suudi Ermenkisi'nin yipiliş mürasımını söz kıygan Erdoğan, eğer ırkı kıyallığı kıyallığının tarih ve kanun aldığı hesap eğilmese, okşaş vahşilik kayıt yüz verdi ve bilip koyunla ki bu insani tragediyelerde kelgüste ballarımız mı düşkildi de katkı agahlandı diye. Erdoğan, Netanyahu nutuksüzleşke başlaganda BDT zalından çıkıp ketkenlerini takdirlep, bu insaniyet ittifakının vekili süpürde umum kinaşının uruş cinayetleri gibi egen tekişlik cevabıdır, dedi. O, şunu bilen birge dünya sistemisinin kanunluk buluş ve adalet kerisisi düçkili batkallıkını tılgelip, iktizat meselesi üstüdüm toktaldı. Erdoğan, Türkiye'nin ahirki 24 besildiğin bir yan üzlüksüz işine iş kaşırıp, nöbette dünya boyunca en çok 16. Avrupa boyunca en çok 6. iktizadi gevdiği aylangallıkını etti. Şimdi akla eksportçı Türk şirketlerinin sanının 33.000'den 168.000'e yetkerlikini eskertip, yeni otturum ezgirlik programı bilen sicil iş yönünüşte katli ilgirleydi kallıkını bildirdi. Hürmetlik radyo anlayıcılar. İran Taşkı İşlam Ministri Abbas Arakçı, Katar arkalık Washington'a sunulgan Hormuz Boğazı'nı katnaşkı eşiş doğrusundaki yetti şerttin herkese çekinmeydi kallıkını ilan kıldı. Məlum buluşça bu şartla Livan ve Yemen'deki dokunuşlarını ahırlaştırış, donultulgan İran meblağını koyup biriş, imbargo olanı bikar kılış ve Amerika'nın deniz korşağını tok tutuş Katarlıklarını üstü kaldı. Gerçi Amerika Prezidenti Donald Trump bu teklifini red kılıp, ula eğer talapet belgellik üçün derhal boğazını açıdığın kilişim tüzüşünü hala avutudu dep meskir arlaş bağa belgen bulsun mu? Arakçı diplomatiye işçikinin uçuk ikerlikini ama Amerika'dan tehdit kabul kılmadı kalıqını bildirdi. Şunu bilen bir vakitte İran İnkılabi Muhabisatçılar kısmının bayanatçısı Hüseyin Muhibbi mu? Şeritlerimiz orunda almakçı Amerika'nı cezalaştın vazgeçmeyimiz dep katkı agahlandı dedi. İran Prezidenti Pezeşkiyan bolsa, BDT Başkatibi Antonio Guterres bilen körüşkende Amerika'ya emdi işen medikallıkını tekitledi. Onun başka Saudi Arabistan ve Rusya vekillerimi BDT'de süt kılıp, rayındaki stratejilik deniz yollarının mukumluğunu kogdaşının mühimliğini otturuğu koydu. Hürmetlik radyonluk çıra. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Baku'da ötküzülgen 2. nöbetlik xalqara meblağ seliş münbirdi söz kılıp, devlet iktizadını yalğız nefet ve tabi gazgı tayınıp gelişten kutuldurup, kayıt hasıl bulduğun energiye ve eşya obırtı sahesi yüzlendirildi kallıqını tekitledi. O, Azerbaycan'ın Kaspi Denizi'de 157 gigawattlık energiye yuşurun küçü bağlıqını, kelgüsü 5 yıl içinde kayıt asıl bulduğun energiyanın devletin hem yer getirdiği kallıkını hem de Avrupa'ya elektrik energiyası eksport kılışını nişan kılavat kallıkını etti. Bunun zırt Aliyev devletinin transport evzellikleri toktulup, Azerbaycan arkalık transport yük taşış miktarının bu yıl 16 milyon tonluğu getirdiği yetkerlikini. 2030 yılgıca bunu 25 milyon tonluğu yetkizmiş nişanı bağlıkını malum kıldı. Bu yana Azerbaycan'ın Orta Asya bilen siyasi ve iktisadi cihetin zıç birleşi batkallıkını, 30 yıl ilgir imzalanan halkaralık toktamlarının birer sözümü üzgertilmeyi toluk kovdulu batkallıkını bayan kıldı. Şundakla 2017 yıldan bu yan manatın dolarga boğan pirvut nesbitinin özgürme geldikini ve devletteki cinayet nesbitinin intihayını tüven işgeldikini tılgılıp, Azerbaycan'ın meblağ sağcılığı için mukum ve bekhater bir emrah işgeldikini alayda eskertti. Hürmetli radyonluğçular, Pakistan'ın garip işmalığı caylaşkan Khyber Pakhtunkhwa ülkesinin Dera İsmail Khan rayonu da ecellik partlaş yüz verip, az diyen de 11 kişi kaza kıldı ve 30 kişi yaralandı. Bu korkunçluk hücumunun cevapkarlığını Tehriki Taliban Pakistan terörlük teşkilatı üstüne aldı. Malumatla Karaganda terörçüler partlatkuş kaçalanan bir avtomobilini xevfsizlik tekşiriş punkti qaydep kirip partlatkan bolup, Rescue 11-22 kutkuzuş etiratları derhal nahmeydan qaytip berip yardarlığa davalaş yardım qiqandan sırt ulanı doktor hallağı yutkigen.
Yakından bu yan bu rayonda terörlük hücumları köpüyüp ketken bulup, Muşa ayının beşidimi Kohat'taki bir sakçı idarısı kılınan hücumda 16 sakçı bulup cemi 31 kişi hayatına ayrılgan idi. Bu vakalanın arkasından Pakistan dairleri peşembe günü Afganistan teritoriyasındaki 10 noktaya hava ve uçuksuz ayrıplan bilen zerbe verip bu hareketini anlık, enik ve ölçemlik deb tarif etti. Şunun bilen birge Kabul'daki Taliban hükümetini terörlük unsurları karşı şizil ve konkret kademlerini taşlaşka ciddi çakardı.

0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, İran Prezidenti Mesut Pezişkiyan, El Cezire Televizyonu'nun ziyaretini kabul kıyanda, Saudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan oturusu imzalanan Mekke'ye müdafiye gelişimine icabı baha verip, onu Müslümanların öz ara Türk ilişkini toktutup, birleş için taşlanan yakışı bir kadem de karaydıgallıkını bildirdi. O Amerika bilen boğan müzakirlerge işen meydanlıkın tähkitleş bilen birge Hormuz boğazının takılıp kalışının İran'ın aldıdaki yollarının takılışı kaydırılgan tabii bir inkas geldikini ilgir sürdü. Pezişkiyan sözü de İran'ın ahırkı 200 yıldan bu yan hiç kandak devletke hücum kınmakallıkını. Ama Amerika ve İsrailiyanın rayon devletlerini birbirge karşı kuturtup baylıklarını kontrol kılışka urnumatkallıkını ayıpildi. Şundakla Yemen'deki Husilanın kılmışlarının İran bilen alakası yokluğunu ve İslam dünyasının bulup bu Saudi Arabistan'ın Müslümanlarının birlikini iş kaşırışta mühim rolü oynayalaydıqallıqını tılgı aldı. Uyana devlet içi de görülüp bakmağın derecede birlik bağlıqını eğitip Amerika kubul kınmaslıkı terşi vatkan takdirdi bu İran halkının özünü üzü təminleş yolda köreş kıldıqallıqını təkitledi. Hürmetlik radyonluğuşuyla İsrailiya Öktüş Partiya rəhbərləri yıqılışı vatqan 27. oktyabr saylımıdın ilgiri Başminister Netanyahu hükümetiki qarşıya birlik dərkət qiliş üçün rəsmi ittifaq tüzdü. Gelecek Bağ Partiyasının reisi Yair Lapid ve sabık Başminister Naftali Bennett Katarlık 5 nefer asaslık Öktüş Partiya rəhbəri bir yer gecen bulup hükümetini almaştırışını ortak Ali nişan kılıp belgeligen bir hüccet kimza koydu. Gelişimge asaslanğanda bu partiyayla saylam gıcaya birbirini tankıt kınmaydı. Saylam dinki illa ortak bir hükümet kuruş için derhal hizmetlerine başlaydı. Bunun için ula evazlarını aşırış, hükümetin asas liniyelerini belgeleş ve karlaş seferberliklerine karşı turuş için mahsus 3 hizmet grupsu kuruşunu karar kıldı. En yeni raysınaş neticeleri karaganda nöbette öktüşüle sipinin 54'ten 56 gıcaya. Netanyahu yetekçilikteki hakimiyet tipinden bolsa 50'den 52'ye parlament azası gitaylaydı kallıqı mülçerlenmekte. 120 uğurluq parlamentte hükümet kuruş üçün az digende 61 avaz kerek boğaçka her kisep nöbette yeterlik sanğı yetemegen ahvalda tutmakta. Bu ceryanda Palestinliklerge vekil kıldıgan partiyalarının 12'den 14 küçe orunga eriş ihtimalli kabab olsun mu? Merkezi saylam komiteti ulanı saylamdan çekleş kararına ağam bulup, bu vaxtki ahir hükümünü İsrail'e Ali Sot Mahkemesi çıkardı ki. Örmetlik radyonlu uçuyla, işgalçı İsrail'e Sükut Bayramı'nı bahana akıllı Gerbi Kırgak'ına bütünleyi takap etti. İşgalçı İsrail'e Yahudilerin Sükut Bayramı'nı bahane kılıp işgaliyet astıdaki Gerbi Kırgak'ına bütünleyi takap etti ve bağırlık ütkellerde katnaşını toktattı. Palestin Organ Haber Agentliği Vafa'nın haber kılışça bugün başlanan umumyüzlük takaş 3. oktyabr şembi günü gücü devamlaşıdı. İsrailiya kısımları Gerbi Kırgak'taki kurşağını çanıtış bilen birge tekşiriş punktlerdeki herbi tedbirlerini küçültmekte. Takaş ve herbi çekilimler

ve bugün Palestinliklerin mukaddes cihalığı bir şimu toskulluk uçurmakta. Palestin zimillerini tartıvağın İsrailiyeliklerin Palestinliklerde karatkan hücumlarımı davamlaşmakta. İsrailiye Yahudi bayramlarda Palestinliklerin kündülük durmuşu eğer derecede çekilimi koyduğun tedbirlerini kullanıldı. Garbi Kırgak'ta karşavını çıngıtkan, tekşiriş punktlerdeki herbi çekilimlerini aşuğan ve ütkellerini takan İsrailiye kısımları şehir, bazar ve yizladi yaşaydıgan Palestinliklerinin sefer kılışıga ve

Amerika'da uçuruşluk adı kadar bayanat ilan kıygan. Amerika Prezidenti Donald Trump'ın İran'ın Hormuz Boğazı'nı iç doğrultusundan şartları adı kadar sözlerini köygelikini bildirgen Arakçı bunu überlen işletti. Ama tekim Rusya'çilerden cevap ilinmedi. Elbette Amerika Prezidenti'nin hem yakışı hem ziddiyetlik sözle anlanmakta. Biz Rusya'çiler arkalık inik cevabını kütüvatımız. Kilidigan cevap karap karar alımız. Arakçı Amerika'da ziç uçuşladı boğallıkını ve müzakirlerinin ilgirilişi için İran devletlik adı halsizlik kenişlerinin belgelengen şartlarını Mürasiyatçı ile alıkları karşı tarafı yetkizgeldikini kayıt kıldı. Hormuz Boğazı'nın içiliş için İran oturup koygan şartlarının icra kılınış gerekliliğini itkan Arakçı bu meselede çekinmedi kallıkını takitledi. Arakçı ahırda devletini diplomatiye yolunu sınav bakmadı deyip eyiplediğin hiç kimin yokluğunu. Diplomatiye bilen müzakere yolunu takap koymakalıkını. Ama İran halkının hukuk menfaatlerini kogdaştığını mı vazgeçmeydi kalıkını ifade edildi. İran vekiller ümeke BDT umumi kiriş münasebeti bilen bağlan Amerika'da Hormuz Boğazı'nın içilişi alakadar Katar'ın mürasiyatçılık edip Amerika'ya yetişerdi sunganı idi. Ama Amerika Prezidenti Donald Trump İran'ın şartlarını kabul kılmaydı kalıkını ilan kıyganı idi. BDT umumi kirişidin kin İran Prezidenti Mesut Pezeşkiyan 4-2 kaytkanda Arakçı'nın çarşamba günü gece Amerika'da kilişi karar kılınganı idi. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberle aldınlar.

TRT Uyghurçinin hörmetlik ihlasmenleri, bazı hayatlar baki o fakat bir insanın ömrünü emas, belki bir devrinin ruhunu bayan kıladı. Bazı kalemler olsa kağız gemez, tarihinin hatırası gizildi. Hüseyin Cavid'in hayatı mı del muşuntak bir hikayedir. Nahçıvan'ın kadim köçelerde başlanıp, İstanbul'un edebiyat çemberini biz ötüp, Baku'da pişip yetilgen ve ahırda Sibriya'nın soğuklarına sozulgan bu musafe, fakat bir şairinin lemez. Belki erkillikke, insan izzetige ve hakikatki şengen bir ziyalinin görüşüdür. Cavid üçün şiir, fakatli güzel söz kılışamaz. Belki zulmetlik zamanlarda insanın vicdanı hitap kılışıydı. Şu sebepten onun kalemi özü yaşayan devrinin çeklimlerini bösüp ötüp, ölümüdün kim bu yaşayışını devamlaştırdı. Yine ondak da Hüseyin Cavid bilen tonuş üçün dikkatinle programımızda bolsun. Hüseyin Abdullah oğlu Reisizade 1882 yılı Nahçıvan'da dünyaya gelgen bulup, edebiyat dünyası onu Hüseyin Cavid degen nam bilen tonuydu. O tek küçük vaktlerde söz ve tefekkür dünyası bilen tanıştı. Nahçıvan'da başlangan okuş hayatı Tebriz ve İstanbul'a sozuldu. 1909 yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini tamamlayan Cavid, klasik şark edebiyatının mirasının zamanıvi tefekkürünü birleştirdi. Nahçıvan Gence, Tiflis ve Baku'da okutukçılık kılıp, cemiyetinin özgürvatkan yüzünü yakından tanıdı. Anneni bilen zavaleviliş, uttur sütkü sürkiliş, onun tefekkür dünyasındaki asaslık meselelerden biri aylandı. Cavid'nin romantizmi fakat bir hıl senet karşılamaz. Belki insanın ruhuna ve hakikatki yetiştiriş çallıkı idi. İnsan, takdir, söygü, yakşılık, yamallık, vicdan ve erkillikke okşaş onursal meselelerini eserlerinin merkezi gelip geldi. Şu sebepten onun eserleri fakat öz devirdeki Azerbaycanlı emas, belki insaniyetten hiç kaçan konurmadığın suallarını mı bayan kılıp verdi. Bu eserlerinin en küçüklerden biri İblis'tir. Cavid, bu yerde yamallıkların fakat çöçeklerdeki bir mehluk emeslikini, belki uruşlarda, hakimiyet talış güreşlerde, şehvetlerde ve sükut kılışkı mecburlanan vicdallarda kayıt edin tukulduğallıkını bayan kıldı. Yamallık mı kimi yaratıdı? Diyen sualını soruş bilen birge, insanın öz işindeki karangılık bile yüzleşişini talep kıldı. Peygamber, Topal Tümür, Aksak Tümür, Siyavuş, Heyyam Katarlık eserlerdi mi? Ötmüşünün kahramanları arkalık öz devirdeki adalet, güç ve erkillik meseleleri üstüde izlenedi. Onun için senetinin vazifesi alkışlaş emez, belki oylandırış idi. Ama bazı devirlerde oylandırış mı hatırlık idi? 1937 yılı milletçilik ve inkılap karşı faaliyetle bile eğitilip tutkun kılınan Cavid, 1939 yılı Sovyet İttifakı karşı teşvikat cinayeti bilen 8 yıllık turma cezası hüküm kılınıp Sibirya'ya sürgün kılındı. Bir zamanla İstanbul'da edebiyatın büyük şahsları bilen bir avadın tan nefes ağan, Baku'da eserler sahnleştirilgen şair emdilikte bir mahpus idi. Ama onun tenini sürgünge evetiş, fikrini sürgünge evetiştik ondak asan emes idi. 1941 yılı 5. dekabrda Sibriya'da hayatından ayrıldı. Sibriya onun tenini aldı ama sözlerini alamadı. Aradın illa ötti ve bir günü yıraklarda kalan bir şairinin yolu kaydedin üzvetini tutaştı. 1982 yılı tuğulukallıkının 100. yıllık münasiyeti bilen Hüseyin Cavid Cestin'in kaldıkları Sibriya'dan Azerbaycan'a gelip gelindi. Ve 3. noyabrda özü tuğulgan Nahçıvan'da küçük vaxtada yakışık gördüğün Üzmü Derhaba ata makanı 2. ayda kayıt edin yerlik koyuldu.

0: Arkadan bu yerde onun namına bir hatiri makbirisi yasaldı. Bu fakat bir cesetten kayıtıp gelişilemez idi. Hatirinin bir milletin öz senetkarı bilen kayıtını uçuruşuydu. Cavit bugünkü günde Azerbaycan'ın edebiyatı da, tiyatrı da ve medeniyet hatirisi de yaşayışını damlaştırmakta. Onu Türk dünyası için mühim kıyığını bolsa, eserlerinin çekçigralarını büsüp ötker ruhudur. Onun şiirleri de Azerbaycan'dan Türk dünyasına İslam ve İran coğrafyası tutulgan medeniyet izleri uçuşuşudu. Cavit için vatan fakat bir coğrafyayla emez, belki til, hatire, balılık ve insanın öz ruhu bilen kurgan rıştisiydi. Sebriye'ye sürgün kılınganda onun tenini vatindin yıraklaştırdı. Ama hatırasını ve sözünü alamadı. Çünkü bir şairin kitabını kuldun tartıvalı alaysız. Ama zihnindeki cümlesini ve halktın hatırasıyla uğraşkan sözünü uçurup taşlayamaysız. Yılladınkin Nakhçıvan'a kayıtıp gelgen cesedi, sükut kılışka mecburlanan avazının kayıtının öz tüpürkü de yanlışı oldu. Onun hikayesi kalemden zindanga, şiirinin tikellik simga ve pikirinin sürgünge sığmaydıqallıkının hikayesidir. Bugünkü günde mu Cavit'nin sadası hele hem bizge okşaşla bir hakikat nasıl dedi. İnsan öz sözünü yok koymaydıken her giz yanılgen hesaplanmaydı. TRT Uygurçunun hürmetlik ihlasmelleri. Programımız müşiyede harlaştı. Kiler katımlık programımızda yeni okşaş vakit kaydı köşkçe aman boğazla hayır hoş.
1: Yıldızların yangrağan sadası.

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sayfa nomliq programmamizning bu haftalik sonida Ispaniya bilan Turkiya o'rtasidagi 5 asrlik munosabatning raqobatdan suhbat va madaniy yaqinlashishgacha bo'lgan o'zgarish musobaqasini tema qilgan Ispaniya va Turkiya 5 asrdan buyon o'zgarib kelgan munosabatlar nomliq maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Türkler bilen İspaniyelikler bir-birini hakiki tonuştun xeli burunla zihnide karşı tarafki dair tasavvurlarını şekillendirgen idi. 16. ve 17. asır İspaniyası da Türk obrazı resimle, tiyatr eserleri, bayramla, vez nesihetle ve oruç hikayeleri de öz oranına tapkan idi. Osmanlı İmperiyası Akdeniz'deki çoğun güçlerinin biri, şundakla İspaniya padişahlıkının asaslık rakiplerinin biri idi. Ama İspaniya Osmanlı İmperiyası'nın gün tertibinde adette nahayda az orun tutattı. Karşı tarafını zihnide köp tasavvur kılış ama o vaxta nahayda az bilişti ibaret bozdu diyet 1782 yıldaki İspaniya Osmanlı Tinişlik ve Dostluk Şeritnamesini hatırlaş münasibeti bilen İstanbul'da ötküzülgen bir kurultayda köp takitlenken temalarının biri boldu. İspaniyelik ve Türk tarihçiler iki gün cereyanda pekat rekabet ve yarışıştın ibaret adli bir hikayetin halkıgan tehamu murekkep ve inçki bir münasebetini kaytadın muhakeme kaldı. Çünkü İspaniya bilen Türkiye 5 asırdan buyan özara alaqı kılıp gelgen idi. Özgergeni pekat bu alaqının şekli idi. Her iki güç Akdeniz'in kontrolünü kolga keltiriş için küreş kıladı. Aljiriya ve Tunus kokşa Şimali Afrika'daki Osmanlı ülkelerden Iberiya kırgaklarına hücumla ilip berilatdı. Mağınlığın kişi oruş ya ki əsirlikini bevasta baştın keçiretti. Don Kixot'nın abdure Sırvan Tismu katlaşkan 1571 yıldaki eyni baktı oruşi Bari Qabat'nın en çoğun simbolu qaylanğan idi. Bırak o dövrde Türk obrazı her bir rakiptin köp halkıgan mänige ege idi. O tiyatr əsirleri, ipos karakterlik bayalla ve resimlerde uçuraydıgan. Dövrünün ihtiyacına qarab davamlıq şekillendirilədigan bir obraz idi. Məsələ şu ki, bu obrazla həqiqi uçurdun bəkirək üstünlük nigil idi. Rəqibləmə söhbətləşətdi. Türklərinin Akdeniz'deki çoğun rəqib süftədə yaratqan obrazı İspaniyeliklə bilən Osmanlılarının zörür tepilğanda özara söhbətləşişigə tosalğı bolmadı. Onluğun yılla boyunca davamlaşkan toqonuşlardan keyin 16-cı asırning oxiriga kelganda har ikki imperiya chiqimi kunsir eshib atgan bu raqobatni pasaytishning yo'llarini izlashga boshladi. Madrid bilan Istanbul o'tirsida doimlik elchixonalar yo'q edi. Biroq elchilar, vositachilar, savdogarlar va vakolatchilar o'rtada o'tirsida xabar yetkazdi. Tarixchi Avrim Turkchilik bu ahvolni ixtijom qilib, normallashish bo'lmagan holdagi suhbat deb xulosa qildi. Bu ahval tarih pekat ene baktı, yani Lepanto oruşu ve Akdeniz oruçları kılı kıskartılganda daim nezardını sakıt kılanadığan bir hakikatini düşünüşümüzgi yardım beridu. İspaniya bilen Osmanlı İmperiyası bir tereptin oruç kılavatkan bozu mu, yani bir tereptin uçuk alaqı yollarını saklap kalalaydı. Onun üstüge 16. ve 17. asırlarda Akdeniz bir-birinin pütülleri ayrı betilgen işki dünyaya bölünmegen idi. Portla arqalıq mal ve xabarla emas, koyup berilgen əsirlər, İslam dinini qəbul qılğanlar, tərcümanlar, savdogarlar ve dini zatlar mı bir jaydan yana bir jayğa berib kelib turatdı. Çigralar hem ayrı etdi, hem birləşdirətdi. Çoğ özgürüş 18-ci əsrinin axırında yüz bədi. İspaniya, bağan sırı, Atlantik okyan ve Amerika qıtəsiga yüzlengen bolsa, Osmanlı imperiyası, Rusya imperiyasının ilgirlişigə taqabul turuşqa məcbur idi. 1782 yılı imzalanğan tinişlik, dostluk ve sodi şartnamesi tuyuqsuz dostluk muhiti yaratışının göre konu düşmanını muqum şerik kaylandı. Tarihçi Elsa Medina Iglesias yasının xulası boyunca etkanda bu iki devlet aklının bir yerge kilişiydi. Bu arkalık texamo daimlik elçixana, konsulxana ve sodi alaqaları üçün asas elindi. Siyasi yakınlaştığın medeni yakınlaştığı için.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden. Gel kirlileri denize çekelim, sevelim.

Şuğun 2026 yılın 28 sentyabrı duşenve. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara vaat boyunca saat 8. Salam hormatlı dinleyiciler, TRT Türkmençe'nin yayılımlarının nöbettaki sahanına başlayaz. Uyarışımız 16 metr, 17.730 kHz yığılıklardan gıyıkı tolkundan gün efirde dikkatinizi hüdürleyaz. Gün efirden verilen uyarışımızı Çanak Anten arkalı Aşgabat vaatı bilen saat 7'den 7.30'a çenli Türksat 4A'dan 12.092 MHz yığılıklardan garizontal polarizasyadan kaydeden dinleyip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, uyarışımızın bugün sahanına daşarı yurt haberlerini Türk dünyasına sahna sonu adatlı tapkırlayın gepleşigimizi, şeyle de aydın saatleri dikkatinizi yetirers. Koy verilşin bugün kısana tayyarlan varıp bariyan Murat Toylu teknik işkarımız Aslı Yıkılmaz.

Xəbərlər bilən tanış ediyək, ümumi bilən xəbərlərin qeyd-xıca məlumunu. Prezident Trump xarvıd çözgüt alternativini açıq saxlap, Birləşən Ştatlar bilən İranın arasını naqı gepleşiklərin devam etmək nüsləyər. Türkiyə qorunmaq və texnologiya pudoqlarını güçləndirmək üçün Evren adlı Emil Ağın platformasını tanıştırdı. Edilmişler, inni şu ve beylik haberlerin dolu mazmununu dikkatinize getiriyor. Trump, İran ile gepleşiklerin şu hepte devam ettirilmeğine karşı yanığını aitti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, İran ile gepleşiklerin şu hepte devam ettirilmeğine karşı yanığını aitti. Şeyle de ol, Tehran'ın herlikçe kabul edirlikli şartları teklif etmeğine bellep, İran'ın öz mümkünçülüğünden has artık talepler bildirildiğini öne sürdü. Donald Trump Birleşen Ştatların Asiksos Xabarlar portalına veren intervyusunda harbi hücumları qaytadan başlatmak alternativinin henidem aradan ayrılmalığını notadı. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Qurumasının yanındaki hemişelik vekili Mike Walls, İran'ın Ormuz boğazını qaytadan açmak varadakı teklifini kemsizici hükmünü həsiyetlendirip, bunun gepleşikler için esas dörüdüp bilmeyecektiğini aytti. İran gepleşiklerin başlamak için döndürülen aktivlerin boşadılmağını, nevet sanksiyalarının yatırılmağını ve Amerika'nın Birleşen Ştatlarının harbi deniz qabuğunun bes edilmeğini talep etti. Walls'ın aytmağına göre Birleşen Ştatlarının prezidenti bu teklifi kabul etmedi. Ol İran'ın yolbaşılarının ılalaşmak isteyenliğini sebebi ören ağır yenilişe sebep var bulunduklarını aytti. Global bazarlarda nevitin bahası barrel başına 105 Amerikan dolarından geçti. Yakın günü oradaki urusu bet etmek boyunca düşünsmelikler nevitin bahasının yine de bir götürümden qovraq yukarılamağına sebep oldu. Dünya bazarlarına esası görközü hesaplanayan Brent görünüşlü nevitin bir barrelinin bahası takminen 105 Amerikan dolarına çenli yukarıladı. West Texas Intermediate adlandırılan Amerikan nevitinin bahası olsa 93 dolara yetti. Kipler kampanyasının hünermenleri yakın günü oradan çiğ nevitin eksportunun sentyavr ayına günü 12,18 milyon barrele yetenliğini, onun urşun fevral ayına başlanmağından beri en yukarı muqtardığını beyan ediyorlar. Bengivir Palestini tutsoğları cezalandırıp öldürmeyi ve Gaza'nın ilatını göçürmeyi vaada verdi. İsrail'in Milli Hufsuzluk Ministri İtamar Bengivir, Korunmak Ministerliğine bellenen yağdayına Palestini tutsoğları ölüm cezasını vermek için tağalla etsektiğini ve Palestinlerin Gaza ile Batılvalı'nın günvatar Şeria'dan göçürülmeğini çaltlandıracaktığını aytti. Bengivir, 1996 yılından beri tutsaklıkta saklanayan ve İsrail'in veriyen mağlumatlarına göre 90'lı yıllarda amala aşırılan bombalı hücumlarda onlarca İsrail'in ölmeğine hem de yaralanmağına sebep bulunduğunu öne sürüyen köp sanı ömür boyu azatlıktan mahrum edilme cezasına hüküm edilen Palestini tutsak Hasan Salame bilen yüzleşen fırsatlarının video yazgısını paylaştı. Bengivir Salama yüzlenip, men seni ölüm cezasına hüküm ettirmek isteyen neydi? Bengivir Palestinlileri Gaza'dan ve Batılıvarlan Gunvatar Şeri'den çıkarmaya gönüktürülen Melitin güç adlandırılayan siyaseti kullanmak gülen bir hatarda Palestini tutsakların ölüm cezasına sezevar edilmeğini hem yolu koyacaktığını aytti. Pakistan, Hindistan'ı ve Oğanistan'ı günahkarlap, Belucistan'a 71 terrorçuyunu tesirsiz yağdaya getirdi. Pakistan'ın hopsuzluk güçlerinin yurdun günorta günvatarının akı Belucistan'a 95 saat devam eden operasyonlarda 71 terrorçuyunu tesirsiz yağdaya getirildiği haber verildi. İslamabad, şol terrorçuların Oğanistan ve Hindistan tarafından kullanıp maliyeleştirilenliğini öne sürdü. Qoşun şeyle de operasyaların devamına yararların, oktayarların ve partlayıcı serişçilerin ele salınanlığını məlum etdi. Resmi kavul ve teyze deli, özlerine bildirilen ayıplamaları var da hazırlıkça hiç illi beyanat vermedi. Oğanistan olsa Nuristan olay.

Etinde hoopsuzluk güýçlerinin 28 terrorçyny öldürendigini, 32-sini bolsa yaralandygyny habar berdi. Kabul şol terrorçylaryň Pakistandan geçen Daesh agzalarydygyny öňe sürdi. Pakistan Nuristandaky saklanyşyklara özüniň haýsydyr bir dahylynyň bardygyny ýa-da terrorçylyk guramalaryna gollaw berýändigini ret etdi. Ve soňky habarmyz. Türkiye yurdun goron maksenagatını ve yayvanlanyan teknologiya pudoğunu güçlendirmek maksadı bilen döredilen teze milli an platforması olan evreni ulanmağa verdi. Platforma goron maksenagatı firmaları, teknologiya kampanyaları, alımlar, telekeçiler ve talipler için mağlumatları emeli an modellerini hem de yukarı önürcülüklü hasaplayış mümkünçülüklerini özünle cemleyar. Möhüm maglumatlar Türkiýanyň çägindäki GPU infrastrukturasyna gaýtadan işlenilýändigi üçin olar hiç haçan daşary ýurtlardaky bulut ulgamlaryna geçirilmeýär. Şeýle hem evren goşunt goşmagy esaslanýan kredit ulgamy arkaly işleýär. Ulanyjylar maglumat toplumlaryny yüklemek, maglumatlary ýarlyklamak ýa-da öz modellerini başgalar bilen paýlaşmak arkaly kredit gazanýarlar. Häzirki wagtda platformada 7500 işçiň ulanyjy bar we 11 sany uly açyk çeşme dil modelini gollaýar. Hormatly dinleýijiler, TRT Türkmençeden günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.

Salam, qadirli radio dinleyicileri. Şun kütiyahtımızda Türk sahna sunuatları tarihinin en qadimi çınarların birine tarap yola çıkarız. Işıkları hiç bat üçmeyen sunuat ibadatxanasına, Türkiye Devlet Tiyatrları Qurumatının dürüşüne şayet buluruz. Bu baştan geçirme Yaş Konservatoriyanın tolğunşuklu amali sahnasında göğürmeğe başladı. Vaqtın geçme ulan yurdun dört küncüğünü, perdelerini ümit bilen açan eğret ulu sunuat ocağına övürlü. Şun bu muqaddes yolu ömürünü ve yüreğini bağış eden şahtları yatap geçeriz. Sahna tolunlu kuramaçılık hakikatinin bir

Tedeşun yurdun dört kuncağına bay repertuarı ve usat yeni yetercilerle perdelerini açan devlet tiyatralarımızın sahnelerini yakından tomoş etmeye çağırıyoruz. Sonu otun bağlaştırıcı ve ruhlanırıcı dünyasının ilham almaya çağırıyoruz. Devlet tiyatralarımıza yeni de en çeme sahneler, şovkunlu el çarpışmalar ve dürücülük üstünlüklerini arzu ediyoruz. Sahne çırılarının hiç başın ölçmediğini dileyoruz. İnniki epleşimizde tiyatın duşan çak sunu otun sağ aman alın.

Qadrli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kısanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan günü efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.